dağ, saçlarım kardır, deli rüzgarlarım vardır. Ovalar bana çok dardır, benim meskenim dağlardır. Şehirler bana bir tuzak, insan sohbetleri yasak. Uzak olun benden uzak, benim meskenim dağlardır. Kalbime benzer taşları, heybetli öter kuşları, göğe yakındır başları, benim meskenim dağlardır. Yarimi ellere verin, sevdamı yerlere verin, yerleri bana gönderin, benim meskenim dağlardır. Bir gün kadrim bilinirse, ismim ağza alınırsa, yerim soran bulunursa, benim meskenim dağlardır.

0: Tarsus'un radyosu Tarsus FM 95.5. Bizimle geçirdiğiniz her dakika için teşekkür ederiz.
1: Bir gün yalnız kalırsam

Saat 4. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288. 0533 046 7288. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

0: En baba şarkılar, en baba radyoda.
1: El alem dinlemese de, alem dinliyor.

Saat 5. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

0: Tüm acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112
2: Mutluluksun, bana huzursun, gözlerin gözlerimi buyursun.
3: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 6. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat, ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren.fm.com.tr, Tarz.fm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar.
1: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracın garanti kapsamında.
3: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
5: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını, telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 7. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyon. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edgin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edgin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Arabeskin Kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM, 95.5.

0: Saat 8. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Bosch'un desteği, Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
3: Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Bosch Kar Servisi.
4: Bosch Kar Servis, Bosch Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında.
3: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri, Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
6: Dinleyin, farkınız olsun.
3: Tarsus FM 95.5. Burası Tarsus'un kendi ismiyle ilk ve tek radyosu. Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Bu eserler ve daha fazlası Tarsus FM 95.5'te.
1: Hazır mıyız? Şimdi!

0: Saat 9. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu sabahlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok, internet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
4: Tarsus FM 95.5.
5: Hep gün olsun kucağında bu şehrin her...
4: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Yolda güvenliğin ilk kuralı, sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata, tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 10. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
5: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
4: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
5: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
6: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
5: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 33 33. 0505 895 33 33. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
6: Boş

0: Kurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tarsus FM.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Reklamlar. Reklamlar. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Nereks Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nereks Ekip Oto Bakım Onarım, Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Nereks Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nereks Ekip Oto Bakım Onarım, Ford Özel Servisi adres, Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nereks Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 11. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler Kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler Kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde.
1: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.

0: duramazsın.
1: Reklamlar. Reklamlar. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.

Kaç yıl geçti aradan, kaderimi sensiz yazmış yaradan. Ölürsem emanet o defter sana, okur ah çeker ağlarsın.

0: Saat 12. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres: Ergenekon Mahallesi, Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 44 18 0532 621 44 18 Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu
2: ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tarsus FM 95.5.

0: acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde.
1: 112.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
2: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
3: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
2: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Orhan Gencebay.

0: Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'i sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.
2: Reklamlar. Reklamlar.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.

0: İslami usullere göre helal kesimle gönül rahatlığıyla et alın ve yiyin. Uygun fiyat ve hijyen ortamımızla içinize sine sine et alın. Yörükler kasabında lahmacun içi de ve tava çeşitleri de hazırlanır ve evlere de siparişleriniz getirilir. Yörükler kasabı, Ülküköy Altaylılar Mahallesi Migros karşısında hizmetinizde. Siparişleriniz için telefon 0538 609 72 99 0531 728 47 64. Yörükler kasabı Mustafa Işık ve Serhat Tanrıverdi yönetiminde hizmetinizde. Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
1: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
0: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
1: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servis ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
1: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres E5 Adana Yolu Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.
2: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda. Rahatım çünkü aracım garanti kapsamında.
1: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
6: Tarsus FM 95.5.
7: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
8: Bu toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus efendim dinlenir. 95.5.

0: Saat 13. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus Selam. Arabeskin Kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü. Reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.
1: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi, numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran, yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran. MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlı Yayla Yolu üzeri Takbaş Merkez'de hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi, Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 58 54 0551 055 58 54 Batuhan Bozok.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi kibariye.
6: Yanayım yanayım ateşlerde yanayım, o kırmızı dudağından bir öpücük alayım. Sarayım sarayım kollarımla sarayım, sen iste yeter ki senin kulun kölen olayım.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi güllü.

0: camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak numara 9 Taksim A. Edge'in mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edge'in mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 14. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Merhaba, iyi günler. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi mi?
3: Buyurun, nasıl yardımcı olabilirim?
2: Aracımın bakımını yaptırmak istiyorum. Fiyatlarınız da çok uygun ama aracımın garantisi bozulacak diye korkuyorum.
3: Endişelenmenize hiç gerek yok. Orijinal yedek parça ve servis ekipmanlarında lider üretici Boş'un desteği, Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi ayrıcalığıyla sizin yanınızda.
4: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanında.
3: Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi, uzman kadromuzla, son teknoloji ekipmanlarımızla her marka ve model aracınızı en doğru servis hizmetiyle üretici garantisi bozulmadan güvenle onarıyoruz. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi adres: E5 Adana Yolu, Hıdıroğlu Shell Petrol karşısında. Telefon 0505 895 3333. 0505 895 3333. Serkan Otomotiv Boş Kar Servisi.

0: 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarımızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres, Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
5: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kaldıran Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
5: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Akdoğal Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 02 67 0553 367 02 67 Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 22 75 ve 0531 898 47 37. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
0: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr
3: Transfm.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
4: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
5: Bu toprağın türküleri.
1: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887 0544 899 9887 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: Tarsus FM. En yeni ve en iyiler bu frekansta. Tarsus FM.
4: Hastasıyız dede.

0: Saat 15. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres: Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres: Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres: Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını. Telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını, Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızın muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran, yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata, közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi güllü.

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Yıldız Tilbe.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Keklik Oto. Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85. 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizle ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Burası Tarsus. Plakası 33.5, frekansı 95.5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
5: Hastasıyız dede.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Saat 16. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Esteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
3: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres: Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kızkaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kıskaç ve ekibine teşekkürler.

0: Reklamlar. Reklamlar. Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229 Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres Şehitler Tepesi Mahallesi 3664 Sokak numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 5374. 0535 711 5374. İlkbahar yaz klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 5374. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları, yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
5: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
6: Bu toprağın türküleri.
0: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.
3: Soyun sopum belli benim, aslımızı soran sorsun.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87 Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri her daim yanınızda.

0: Saat 17. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu günler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya, montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541-439-7797, Ferhat Ereğli 0541-497-3922. Sedat Tuhafiye.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri: Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753, 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Muazzez

Arabeskin kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Tüdanya.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bergen.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 6476 ve 0537 416 6247. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854. Batuhan Bozok. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Times dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: Yüzüne hasret.
1: English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi.

0: Saat 18. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Esteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresinde isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye.
3: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
1: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
0: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restelinde 1 dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi, yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres: Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebliğle mekanda ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar.
2: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267. 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık, Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat, Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Benzitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
3: Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 2759. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
2: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008. 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balata tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854. 0551 055 5854. Batuhan Bozok.
1: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
2: Tersus FM 95.5.
1: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
5: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.
3: El alem dinlemese de alem, dinliyor. Dinliyor.
2: 95.5
3: Delikanlı Radyo. Delikanlı Radyo.
2: Tarsus FM.
4: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Saat 19. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü reklam kuşağımızın hemen ardından Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin kraliçeleri az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5. Şimdi reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kiriko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres: Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
2: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 9245. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
2: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
1: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Günışığı Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Tarsus FM, en iyi müzik. Arabeskin kraliçeleri Bülent Ersoy, Ebru Gündeş, Sibel Can, Kamuran Akkor, Güllü, daha birçok ünlü Tarsus FM'de Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabeskin Kraliçeleri başlıyor. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin kraliçelerinde şimdi Sibel Can.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Ebru Gündeş.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Şehir içinde iş yerinize ve inşaat alanına servis imkanı sunuyoruz. Hızlı teslimat, üstün kalite, 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi kibariye.

Arabeskin Kraliçeleri bir dakikalık reklam arasından sonra devam edecek. Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Isı yalıtımlı çift cam sistemleri 4, 5, 6 ve 8 milimetre cam çeşitleriyle ince ve kalın grup camlar Oluşum Cam'da. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi sitesindeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753. Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Arabeskin Kraliçelerinde şimdi Bülent Ersoy.

0: Camda kalite, ısı yalıtımında güvenin adı Oluşum Cam. Düz cam, buzlu cam, satina cam, füme cam ve ayna satışımızla her ihtiyaca çözüm sunuyoruz. 25 yıllık tecrübesiyle Antalya'dan sonra şimdi Tarsus Kemalpaşa Sanayi Sitesi'ndeyiz. Telefon 0539 545 1753 0539 545 1753 Oluşum Cam, Bayram Yeni ve Mustafa Şahin yönetiminde hizmetinizde. Oluşum Cam'ın katkılarıyla hazırlanan Arabesk'in Kraliçeleri sona erdi. Katkılarından dolayı Oluşum Cam yetkilileri Bayram Yeni ve Mustafa Şahin'e teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
0: Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha. Düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi 673 Sokak numara 15 Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 7797, Ferhat Ereğli 0541 497 3922. Sedat Tuhafiye.
2: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres: Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle Usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 9685. 0530 385 9685. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde. Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi 3125 Sokak numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları Yaren FM.com.tr, Tars FM.com.tr. Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: adam. Gecesi 500 yen aşağı olmuş.
1: Ah şu pahalılık.
2: English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time Kızıl Murat Mahallesi 2705 Sokak numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz. Tamam.

0: Saat 20. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli reklamlardan sonra başlıyor.
0: Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
2: Şimdi reklamlar.
0: No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi, Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım, Ford özel servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres: Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85. 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: Reklamları dinlediniz.
1: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
1: Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli Müslüm Gürses'le başlıyor.
0: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
1: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Müslüm Gürses. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de Babalar Resteli

Akdoğal Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Restel'inde bir dakika reklam arası. Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular, en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Ferdi Tayfur.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, evinizi yenilemenin tam zamanı. Tebdili Mekan'da ferahlık vardır. Evinizin mutfağını istediğiniz gibi A'dan Z'ye yenileyelim. Oturma odanızdan mı daraldınız? En iyi boyalarla kapılarını, pencerelerini yenileyelim, boyayalım ve niş, asma tavan, alçıpan, aklınıza ne geliyorsa yapalım. Yatak odasını, çocuk odasını, banyonuzu, tuvaletinizi yani yaşam alanlarınızı birlikte anahtar teslim güzelleştirelim. Karar sizden, yapması bizden. Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon,
0: Anıt Mahallesi Zafer Caddesi, Kaldıran Apartmanı numara 19. Telefon 0544 547 6657.
1: Toprak Doğalgaz ve Dekorasyon, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde.
0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi Orhan Gencebay.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde bir dakika reklam arası.
1: Toprak Doğalgaz, en kaliteli, en uygun, en çeşit markalarla sizlere hizmet veriyoruz. Altus, Demir Döküm, York, Daikin, Deluxe Klima, 12-18 büyütü, ister duvar, ister salon tipi. Ofisinize, evinize en küçük ve en büyük mekanları soğutuyoruz. Oh, ne kadar sıcak olursa olsun. Bu marka klimaları alıp serinliyor, kredi kartına ister peşin, ister taksitle ödüyorsunuz. Altus marka, dikey, çekmeceli, isterseniz de sandık tipi, derin dondurucular en uygun fiyatlarla Toprak Doğalgaz'da. Toprak Doğalgaz adres, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19.
0: Toprak Doğalgaz, Anıt Mahallesi, Zafer Caddesi, Kardelen Apartmanı numara 19. Toprak Doğalgaz telefon 0544 547 6657. Toprak Doğalgaz, Semih Kıskaç yönetiminde hizmetinizde. Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli devam ediyor. Toprak Doğalgaz katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli'nde şimdi İbrahim Tatlıses.

0: Toprak Doğalgaz'ın katkılarıyla hazırlanan Babalar Resteli sona erdi. Katkılarından dolayı Toprak Doğalgaz yetkilisi Semih Kızkaç ve ekibine teşekkürler.
1: Reklamlar. Reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres, Akşemseddin Mahallesi Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
3: Sezai Oğulları Hurdacılık. Hurdanız bizimle değerli. Tüm hurdalarınızı değerinde nakit alıyoruz. Demir, bakır, alüminyum, kablo, çelik, profil, her türlü hurda alımında güvenilir ve hızlı hizmet Sezai Oğulları Hurdacılık'ta. Yerinden hurda alımı yapıyoruz. Profesyonel ekip ve ekipman, değerinde ve peşin ödeme. Sezai Oğulları Hurdacılık, Kemalpaşa Mahallesi, 2541 Sokak, numara 8'de. Telefon 0553 367 0267 0553 367 0267. Fabrika ve bina sökümü yapıyoruz. Sezai Oğulları Hurdacılık. Murat Çoğul yönetiminde hizmetinizde.
2: TRNET, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNET. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNET'te. TRNET iletişim telefon 0505 908 2309. TRNET Cetvel Köprü ışıklarında. TRNET. Sonkaya Seramik ve Yapı Market. İnşaat ve yapı malzemelerine dair her şey Sonkaya'da. Hırdavat ve boya çeşitleri, seramik ve fayans çeşitleri, su, gider tesisat malzemeleri, dam izolasyon ve evinizin dekorasyon işleriyle ilgili her şey Sonkaya Seramik ve Yapı Market'te. Evinizin yeniden dekore edilmesini isterseniz Sonkaya olarak biz yanınızdayız. En iyi boya çeşitleri ve renkleri mevcuttur. Boya, elektrik, su, dekorasyon ve su tesisatı için deneyimli ustalar temin edilir. Sonkaya Seramik Yapı Market adres, Ergenekon Mahallesi Atatürk Caddesi numara 229, Kardeşler Fırını civarında. Telefon 0539 645 27 59. Sonkaya Seramik ve Yapı Market, Ali Rıza Sonkaya yönetiminde hizmetinizde.
4: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
3: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
5: Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı şatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418. 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam.
1: Reklamları dinlediniz.
6: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
7: Dinleyin, farkınız olsun.
8: Tarsus FM 95.5.
9: Murat Oto Kurtarma'nın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati başlıyor.
10: Bu toprağın türküleri.
11: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Fırat Oto Kurtarmalı katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati devam ediyor.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 9887. 0544 899 9887. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Her daim yanınızda.

0: Murat Oto Kurtarman'ın katkılarıyla hazırlanan Türkü Saati sona erdi. Katkılarından dolayı yetkili Murat Köse'ye teşekkürler.
1: Bu toprağın türküleri.
2: Eğer bir aracınız varsa az sonra duyacağınız telefon numarasını mutlaka telefonunuza kaydetmelisiniz. İnşallah lazım olmaz ama lazım olursa Murat Oto Kurtarma yanınızda olacak. 0544 899 98 87. Murat Oto Kurtarma Yol Yardım Hizmetleri. Aracınızla yolda mı kaldınız? 15 yıllık tecrübemizle ve profesyonel ekibimizle 7 gün 24 saat hizmetinizdeyiz. Murat Oto Kurtarma ve Yol Yardım Hizmetlerinde A'dan Z'ye bütün araçlara yol yardım hizmeti verilmektedir. Yolda mı kaldınız? Saat kaç olursa olsun bir telefonla yanınızdayız. Lütfen kaydedin. 0544 899 98 87 0544 899 98 87.

Rota oluşturuldu. 95.5 Tarsus FM.

0: Saat 21. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğiniz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
0: Turuncu Erkek Kuaförü, Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres: Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde. Giyim, kuşam, kıyafet Sedat Tuhafiye'de. Tencere, tava, züccaciye Sedat Tuhafiye'de. Havlu, çeyizlik, elektrikli ev aletleri Sedat Tuhafiye'de. Sedat Tuhafiye'den bir hizmet daha: düğün, nişan, kına, sünnet, mevlüt, özel toplantı ve organizasyonlarınızda masa sandalye kiralama hizmeti sunuyoruz. Temiz, şık, kaliteli bir şekilde Tarsus'un neresini isterseniz bir telefonla bulunduğunuz yerdeyiz. Güler yüzlü ve deneyimli ekibimizle sizlere hizmet vermekten gurur duyuyoruz. Sedat Tuhafiye adres: Barbaros Mahallesi, 673 Sokak, numara 15, Merkez Camii yanı. Telefonlar: Sedat Ereğli 0541 439 77 97, Ferhat Ereğli 0541 497 39 22. Sedat Tuhafiye. Yolda güvenliğin ilk kuralı sorunsuz çalışan bir fren sistemidir. Tarsus Balat'a tüm binek ve ticari araçlarınız için profesyonel çözümler sunuyor. Fren ve balata değişimi, disk ve kampana tornası, ön düzen bakımı ile aracınızı muayene öncesine eksiksiz hazırlıyoruz. Kaliteli malzeme ve usta işçilikle sürüş keyfinizi ve güvenliğinizi güvenceye alıyoruz. Adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, eski Ankara yolu üzeri Erdoğanlar Market karşısı Tarsus. Telefon 0551 055 5854 0551 055 5854. Batuhan Bozok. Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres Kemalpaşa Sanayi Sitesi Şelale Yolu Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5. Mercedes-Benz Ağır Vasıta Özel Servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü başlıyor. Müslüm Gürses'in en sevdiğimiz şarkıları az sonra. Radyonuz Tarsus FM'de.

0: Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Evet. Ben ve birbirinden değerli Saad Üstad arkadaşlarım, sizleri derin sevgilerimizle, saygılarımızla selamlıyoruz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Teşekkürler. Teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise, Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

başkası ellerini tutarsa, tutarsa, bir başkası gözlerine bakarsa, bakarsa, bir başkası.

Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servisi, Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv, Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, Ağır Vasıta Özel Servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz.

0: Reklamlar. Reklamlar. 1984 yılından beri babadan oğula inşaat sektöründe bir marka. Alınmış İnşaat. Abdullah Alınmış yönetiminde sizlere ev, dükkan ve iş yeri sahibi yapıyor. Her bütçeye uygun Tarsus'un birçok noktasında inşaat faaliyetlerimiz devam ediyor. Yaptığımız projeleri makette değil, gelip yerinde görün. Tarsus'un birçok noktasında, Mersin Taşucu'nda, Bezitli'de ve daha birçok yerde Alınmış inşaat kalitesiyle hizmet veriyoruz. Her bütçeye göre evler, kat, cephe seçenekleri, satlık dükkan ve iş yerleri, ister topraktan yatırım, ister bitmiş daireler Alınmış inşaatta. Alınmış inşaat ofis adres, Gaziler Mahallesi, Atatürk Bulvarı, numara 165, 7C Tarsus. Telefon 0531 883 0437. 0531 883 0437. Alınmış inşaatı web sitemizden ve Instagram hesabımızdan takip edebilirsiniz.
1: Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
0: Reklamları dinlediniz.
2: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
3: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
4: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Eder misiniz?
2: Tarsus FM'de Müslümcü.
4: Müslümcü. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler.

Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver. Sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servis adres İnönü Bulvarı Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Tarsus FM'de Müslümcü devam ediyor.

0: Şimdi size bir iki klasik parça okuyalım. Müsaade buyurun. Müsaade ediyor musunuz? Ediyor musunuz?
1: Tarsus Efendi, Müslümcü.
0: Teşekkürler.

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0

Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv. Çukurova'da tüm Mercedes kamyon ve çekici araçlarınızın motor veya mekanik, tamir, bakım ve onarımında birinci sınıf işçilikle yıllardır olduğu gibi şimdi de hizmetinizdeyiz. Mercedes-Benz, şakaya gelmez. Anahtarı özel servise. Çukurova Otomotiv Ramazan Usta'ya ver, sen sadece taşıyacağın yükü, varacağın menzili düşün. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servis adres, İnönü Bulvarı, Huzurkent. Yol yardım ve telefon 0542 464 3527. 0542 464 3527. Mercedes kamyon veya çekici sahibiyseniz bu numarayı illaki kaydedin. 0542 464 3527. Çukurova Otomotiv Mercedes-Benz'i Facebook ve Instagram üzerinden takip edebilirsiniz. Mercedes-Benz, ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü devam ediyor.

Teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler, teşekkürler. Vallahi çok teşekkürler. Çok teşekkürler.

0: Saat 22. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisi Çukurova Otomotiv katkılarıyla hazırlanan Müslümcü sona erdi. Katkılarından dolayı Mercedes-Benz ağır vasıta özel servisinin değerli sahibi Ramazan Usta'ya ve tüm ekibine teşekkürler. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 6476 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Strese gerek yok. Ecrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında, sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Ecrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres: 82 Evler Mahallesi, 3125 Sokak, numara 9 Taksim A. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Ecrin Mobilya Montaj ve Dekorasyon, Engin Selçuk ve Sadullah Tek yönetiminde hizmetinizde.
3: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres: Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim: 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
1: Reklamları dinlediniz. Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
5: Tarsus FM 95.5.
0: English Time katkılarıyla hazırlanan Tarsus FM'de nostalji başlıyor. Nostalji severler, radyolarınızın sesini biraz daha açın.

English Time, dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tarsus Efendi Nostalji başlıyor. English Time dil okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990. 0324 622 3990. English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

English Time dil okulları katkılarıyla hazırlanan Tartus FM'de nostalji sona erdi. Katkılarından dolayı English Time dil okullarının değerli yöneticilerine, öğretmenlerine ve tüm öğrencilerine teşekkürler. Bir dahaki nostaljide buluşmak üzere.

English Time Dil Okulları 27 yıllık tecrübesiyle Türkiye'nin en büyük ve en saygın dil okullarından biridir. English Time'da her kurda 120 saat eğitim, %100 öğrenme garantisi, yabancı öğretmenlerle ders imkanı, ücretsiz yurt dışı eğitim danışmanlığı, ömür boyu ücretsiz öğrencilik hakkı, uluslararası geçerli sertifika, ETO ücretsiz online eğitim, YDT, YDS, IELTS ve TOEFL sınavlarına hazırlık. Şimdi İngilizce zamanı. Ayrıntılı bilgi için lütfen bizi arayın. 0324 622 3990 0324 622 3990 English Time, Kızıl Murat Mahallesi, 2705 Sokak, numara 52 Tarsus. Antik Roma yolu yanındayız. Tanışmak için bekliyoruz.

0: El alemin değil, reklam alemin radyosu.
1: 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus Şubesi'yle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam. Çukurova Otocam. Her marka ve model araçlarınızın orijinal otocam ihtiyaçlarınız Çukurova Otocam'da. Taş geldi, camınız mı çatladı? Kaskonuzu delmeden camınızı ücretsiz değiştiriyoruz. Tüm sigorta şirketleriyle anlaşmalıyız. Çukurova Otocam, güler yüzlü hizmeti ve uygun fiyatlarıyla Tarsus'ta Kürklü Petrol yanında. Telefon 0532 621 4418 0532 621 4418. Otocam bizim işimiz. Çukurova Otocam. Keklik Oto, Volkswagen, BMW, Audi veya Mercedes'iniz mi var? Aracınızı işinin ehli bir ustaya emanet etmek istiyorsanız doğru adres Keklik Oto. Periyodik bakım, motor yağ ve filtre değişimi, fren, alt takım, süspansiyon, mekanik onarım ve bilgisayarlı arıza tespiti. Yılların tecrübesiyle usta Mahmut Keklik ve uzman ekibi aracınız için burada. Keklik Oto, kaliteli işçilik, güvenilir hizmet, doğru teşhis. Keklik Oto'ya aracınızı gönül rahatlığıyla teslim edebilirsiniz. Adres, Nusret Mayın gemisini geçince Shell Petrol'ün tam karşısında hizmetinizde. Telefon 0530 385 96 85 0530 385 96 85. Keklik Oto, Mahmut Keklik yönetiminde hizmetinizde.
2: MMC Kardeşler Fırını. MMC Kardeşler Fırını'nda sadece ekmek yapmıyoruz. 50 yıllık tecrübemizle sizlere hizmet veriyoruz. Değerli lokantacılar, marketler ve yemek firmaları, odun ateşinde tava ekmeği, taş ekmek, tam buğday ekmeği ve somun ekmeğimizle hem perakende hem de toptan satışımızla siz Tarsuslulara ekmek üretiyoruz.
3: Hizmetimize rol ekmeğini de ekledik. Amacımız Tarsus'a hizmet etmek.
2: MMC Kardeşler Fırını adres, Çamlıyayla yolu üzeri Takbaş merkezde hizmetinizdeyiz. MMC Kardeşler Pasta Durağı merkez adres, Kasım Ekenler Bulvarı, Güneşli Apartmanı altında hizmetinizde. MMC Kardeşler Pasta Durağı şube adres, Atatürk Caddesi Soylu AVM yanında hizmetinizde. MMC Kardeşler Fırını telefon 0532 223 46 98. MMC Kardeşler Fırını Mahmut Mehmet Çetiner yönetiminde hizmetinizde.
1: Turuncu Erkek Kuaförü. Adnan Durmaz yönetiminde temiz, titiz ve en yeni konseptiyle sizlere hizmet vermeye devam ediyor. Tek kullanımlık havlu ve kişiye özel havlu Turuncu Erkek Kuaförü'nde hizmetinizde. Erkeğin makyajı saçıdır. Tarsus'un en yakışıklısı olmaya ne dersiniz? İstediğiniz şekilde profesyonel anatomik saç kesimi Turuncu Erkek Kuaförü'nde. Saç sakal tıraşı sonrası çay veya Türk kahvenizi yudumlarken yüzünüze maske yaptırmanın keyfini yaşayın. Randevu telefon 0537 380 1008 0537 380 1008. Adres Kırklar Sırtı Mahallesi, Veysel Çavuş Caddesi, Kırklar Sırtı Kapalı Semt Pazarı girişi. Turuncu Erkek Kuaförü Adnan Durmaz yönetiminde hizmetinizde.
0: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
1: Tarsus FM 95.5.
0: El alemin değil, her alemin radyosu.

0: Saat 23. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu akşamlar diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde. Tarsus FM reklam rezervasyonlarınız için 0532 322 1056 0532 322 1056 numaralı telefonu arayabilirsiniz. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.
1: Şimdi reklamlar.
2: Sevgili Tarsuslular, sınav maratonunda şansa yer yok. Geleceğini erteleme, zirveye oyna. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları, YKS, TYT, AYT ve LGS hazırlığında uzman kadro, teknolojik sınıflar ve her hafta farklı yayınlarla dev deneme sınavları. Bir İnci Akademi Eğitim Kurumları olarak konusunda uzman, Milli Eğitim Bakanlığı'nca TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni, konu yazarı tarih öğretmeni, ÖSYM soru yazarlığı yapmış coğrafya öğretmeniyle sizlere hizmet veriyoruz. Başarı bir tesadüf değildir. Bir İnci Akademi ile başarı bir sonuçtur. Biz temelden başlarız. Hayallerinizdeki okul için tercihiniz Bir İnci Akademi olsun. Bir İnci Akademi adres: Akşemseddin Mahallesi, Piri Reis Caddesi numara 1. Bilgi için bizi hemen arayın. 0545 605 64 76 ve 0537 416 62 47. Instagram: Bir İnci Eğitim Kurumları. Bir İnci Akademi. Tarsus'ta eğitimde bir numara.
0: Tarsus'ta bir ilk. TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi Nerex Ekip Oto'da. Oto tamir ekip işidir. Ekibimizi kurduk. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi olarak hizmet veriyoruz. Nerex Ekip Oto'da Ford, Peugeot, Citroen, Volvo, Kinect ve hafif ticari araçların jenostik cihazlarla arıza tespiti, periyodik bakım ve onarım hizmetleri, süspansiyon ve ön düzen rot balans ayarı, alt takım ve fren bakım onarımı, oto elektrik tesisat, arıza ve bakım onarımı, klima bakım onarımı, lastik ve akü satışı hizmeti vermekteyiz. 7/24 bize ulaşabilirsiniz. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Özel Servisi adres: Kemalpaşa Sanayi Sitesi, Şelale Yolu, Opet Arkası. Telefon 0530 404 4024. 0530 404 4024. Nerex Ekip Oto Bakım Onarım Ford Servisi. Habib Çeliktaş, Kemal Akgüz ve Abdurrahman Gökkuş yönetiminde hizmetinizde. No 5 Mühendislik, doğalgaz ve iklimlendirme alanında profesyonel hizmetler sunar. Doğalgaz kurulumu, kombi bakım, onarım ve satış, petek temizliği ve montaj, klima bakım, onarım ve satışı, alanında deneyimli ekip, zamanında ve titiz hizmet anlayışı, No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisinde. Adres: Şehitler Tepesi Mahallesi, 3664 Sokak, numara 6 Taksim A. Telefon 0535 711 53 74. 0535 711 53 74. İlkbahar yaz, klima ve kombi bakımlarınız için bizden mutlaka fiyat alın. 0535 711 53 74. No 5 Mühendislik, doğalgaz, ısıtma ve soğutma teknik servisi. Avni Hakverdi yönetiminde hizmetinizde. Kaliteli hizmet, güvenilir çözüm, No 5 Mühendislik. Strese gerek yok. Edrin Mobilya, montaj, imalat ve dekorasyon yanınızda. Mutfak dolabından gardıroba, özel imalat mobilyalardan profesyonel montaja kadar. Her şey tam zamanında sıfır hatayla evinizde. Hayalinizdeki evi hazır mobilyalara sığdırmaya çalışmayın. Gözünüzde canlandırın, biz üretelim. Kişiye özel mutfak, yüklük ve yaşam alanları tasarımıyla evinize değer katar. İster sıfırdan imalat, ister profesyonel montaj hizmeti, Edrin Mobilya montaj ve dekorasyonda. Adres 82 Evler Mahallesi, 3125 Tokak, numara 9 Taksim A. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon bir telefon kadar yanınızda. 0538 776 2275 ve 0531 898 4737. Edrin Mobilya montaj ve dekorasyon. Engin Selçuk ve Sadullah Teke yönetiminde hizmetinizde.
1: Reklamları dinlediniz.
3: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
4: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.
3: Dünyanın her yerinden bizi dinlemek için tarsfm.com.tr.
4: tarsfm.com.tr.

0: bütün acil müdahale ekipleri artık tek uygulamada. Hayat 112 uygulaması tüm uygulama marketlerinde. 112.
1: Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir.

0: Reklamlar. Reklamlar. 30 yıllık tecrübe, sarsılmaz güven, Barış Otocam Tarsus şubesiyle hizmetinizde. Binek araçlardan otobüs, kamyon, çekici, iş makinesi ve traktöre kadar her türlü aracınız için garantili cam çözümleri Barış Otocam'da. Sadece cam değişimi değil, çatlak ve çizik cam onarımı, kliko ve sunroof tamiri, şerit takip ve radar kalibrasyonuyla aracınız emin ellerde. Tüm kaskolu araçlarınız için anlaşmalı ve ücretsiz cam değişimi Barış Otocam'da. Barış Otocam adres Barbaros Mahallesi, Gözenler Petrolü 50 metre geçince Adana istikameti yönü cadde üzerinde. Bilgi için telefon 0533 224 2017 0533 224 2017 Barış Otocam.
1: Tohuma yön veren Can Bolat Fide. Toprağa atılan her tohum geleceğin bereketidir. Mevsimine uygun yüksek verimli karnabahar, kara lahana, brokoli, lahana, marul ve patlıcan fideleri şimdi satışta.
0: İster hazır stoktan hemen teslim, ister özel sipariş seçeneğiyle dilediğiniz anda, dilediğiniz adette fideniz hazır. Can Bolat Fide. Adres Ali Efendi Mahallesi yolu üzeri Can Bolatlar Villa yanı. İletişim 0535 226 92 45. Can Bolat Fide. Bereketli toprakların kaliteli fideleri. Canan Can Bolat.
2: TRNet, fiber sınırsız internet. Taahhüt yok, kota yok. İnternet günü dolduğunda faizli ödeme yok. Altyapıya hiç gerek yok. Bulunduğunuz yerlerde altyapı sorunu mu var? Hiç dert etmeyin. Ev ve iş yerlerinize sınırsız internet TRNet. Çok ama çok uygun aylık ödeme TRNet'te. TRNet iletişim telefon 0505 908 2309. TRNet Cetvel Köprü ışıklarında. TRNet. Rıhtım Balık Restoran. Sıradan bir akşamı unutun. Rıhtım Balık Restoran yazın iddialı konseptiyle karşınıza çıkıyor. Murat Sakar önderliğindeki profesyonel ekibimizle damak çatlatan mezeler, çıtır kalamar salata, tadına doyum olmayan karides güveç ve karides salata. Közde balığın en taze, en lezzetli haliyle buluşmaya hazır mısınız? Eğlencenin zirve yaptığı, canlı müziğin ruhunuzu ısıttığı ve güler yüzün bir an bile eksik olmadığı o eşsiz atmosfer sizi bekliyor. Üstelik yaz boyunca bu muhteşem lezzet şöleni fix menü avantajıyla sadece 1000 lira. Siz de bu lezzet ve eğlence serüvenine katılın. Rıhtım Balık adres Adanalıoğlu sahilinde. Telefon 0507 785 95 86. Instagram adresimiz Rıhtım Balık Restoran.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bölgenin en iyi radyoları yarenfm.com.tr, tarsfm.com.tr.
5: Dinleyin, farkınız olsun.
0: Tarsus FM 95.5.

0: Saat 24. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Gece olunca hüzün çöker dört bir yana. Yüreğin konuşur adeta. Bir sen duyarsın, bir de yüce yaradan. Sessizce konuşursun kendi kendine. Ne hasta bekler sabahı, ne taze ölüyü mezar, ne de şeytan bir günahı, seni beklediğim kadar. Geçti, istemem gelmeni, yokluğunda buldum seni. Bırak vehmimde gölgeni, gelme, gelme artık neye yarar?

0: Saat 1. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.
1: Sağ 5.5.

Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak. Öyle durup bakışacağız.

deniz kenarında el ele maziyi konuşacağız. Benim içimde yanar ateş var. Sevgilim, ne zaman buluşacağız?

yanar ateş var. Sevgili ne zaman buluşacağız?

সাজাল belki bir gemi güvertesinde sen beni unutmuş için kupkuru benim gönlümde hala o arzu sevgilim ne zaman kavuşacağız

Akşam güneşi aşıyor, yine dertlerim başlıyor. Ufuktaki kızıl grup yüreğimi ateşliyor.

Saat 2. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği,

Dan elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzla hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi 2907 Sokak numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 72 88. 0533 046 72 88. BS Doğalgaz ve Klima, Burak Söyleyici yönetiminde hizmetinizde.

Harika çaldınız arkadaşlarıma. Teşekkür ediyorum.

Burası Tarsus. Plakası 33,5, frekansı 95,5. Tarsus'ta Tarsus FM dinlenir. 95.5.

Saat 3. BS Doğalgaz ve Klima Burak Söyleyici mutlu geceler diler. BS Doğalgaz ve Klima, sıcak yaz günlerinde serinliği, kışın ise konforlu ısınmayı garantileyen dev markalar bir çatı altında toplandı. Klima markalarında Hisense, Demir Döküm, Daikin, Dailux, York ve Altus. Kombide Demir Döküm, Daikin, Viessmann, Vaillant, Bosch, ECA ve Weimhaus. Üstelik Altus marka tüm ürünler listemizde. Kombi, klima, radyatör, ısı pompası, termosifon, gazlı şofben, kalorifer, gaz ve su tesisatından elektrik işleri ve projelendirmeye kadar tüm ihtiyaçlarınızda profesyonel kadromuzda hizmetinizdeyiz. BS Doğalgaz ve Klima adres: Öğretmenler Mahallesi, 2907 Sokak, numara 20 Taksim A. Telefon 0533 046 7288.